tıktık daha kan, ho ho baran. Haiz fıda, bu da yaran. Ve kucaran, ta ve haran, daha kabaran. Daha kabaran.